yarıldı. Gerçek rahatlığı son bu, rahatlığı şimdi bulundu. Yürüyoruz onu rahatlığı son bunlara, takkan tamu kanı bir ramu. Barang takkan tamu kanı bir ramu. Egan sinur noto matru prahu bolotimu. Egan sinur noto matru prahu bolotimu.